Atalarımın yolun yolda bir kusalışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bir kusalışka kısıgıp atam bir kusalgan içip yürüyen geldim.